0: Mashallah.
1: Madura salam kabul ka, madura salam kabul ka, madura salam kabul ka, madura salam kabul ka, kahosay ke rang gina kadar jana, kahosay ke rang.